Birazcık hani Türkiye'deki bir araya paylaşacağım. En uzun apre kolu. Nasıl? Sade kol tatil beni ne diyor? Bana sunuyor ya. Par, bu uçak bu isme, isme apre kol 9 mıydı?